0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Şu derecede zık neydi ki? Çüdü kimdir kar sorası. Uyganıp getirdi. Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan. Ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım. Şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Shu darajada ziqna ediki, tushida kimdir qarz so'rasa, uyg'onib ketardi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Mene küçülü raksı keçe giden kere giden artık keçe giden kop keçe kalmaz idi yüreğimde gam keçe severdin de kere giden kop mene küçülü raksı mene küçülü raksı.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- verilgen hizmetler litsenziyelengen. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
1: Öz beynin özü kızıl dedi, özlerim sözü kızıl dedi.
2: Samaliyotta bitti nasası bu araken? Silerem çüşken misle uşenge? Turbalet. Sama Osman'da diyor bu masa, yer bu masa. Kayıt yürürlü yaptı o? Da-da-da-da kayıt yaptı da. İşhaneyin, kim çüşken bu sen başı ilerden utken bu sen? Turbalentke çüşken bu sen işhaneyin. Utken buğlar ezmi. Hale izan bala, dur ket adım. Utken anahanlar bala, muzeyinde asra. Diğer baro, hemen cüydan oku yaptı. Tam ket tuşu. Da-da-da-da-da-da-da. Hemen stor desige karirken. Kut bu kledik andı. Stor desi, ucu hut tüge bugün. Ben gelin miyim karamızdan, ben gelin. Nazda kaçı buldu. Yanımdaki akede varo, parti yok akı. Uşakını lakpak yamdaki de sizler toy değdiler ha. Akı, turbelentki çüşük kaldı şekilli ya. Bizim, karay. Uşakını arka izden anaka geldi. Diyordu, akı bilmeyemsin turbelentte dedim. Umma siz mi yaptı hali akı? Ben dedim ki bu akı ucu ölü bugün mü? Genel mi? Ruhu yapar yap şekilli mi? Burası da uzun külgü gözü bugün mü? Öyle bugün olsa. Kaleysen, uşağı günü toyda ruhlarımız şahat buldu dedi, yaptın mı? Ben düşünme yapma onu Akiye'ye. Akiye dedim, turbelenti sezmiyor musun? Dedim, kereysen, yaman korkadı, dedi. Lekin, biznes ekonom, eğer tık etse kuda asırasın. Biznestekiler geçler sakamaydı degen cevayı yok.
3: Devam ediyoruz.
4: Ajoyib, ajoyib. Efir ortida qiziq suhbatlar bo'ladi doim bizda. Instagram ijtimoiy tarmog'ida suhbatlashib Azizbek bu yerni esdan chiqarib qo'yibdi.
3: Instagramdagi mikrofonni ochib, bu yerdagi mikrofon yopib qo'yibdi demadingizda.
4: Xo'sh, dil izhorlari dasturi bo'lyapti. Soat millarimiz 14 dan 50 daqiqa o'tdi. Demak, dastur payoniga yetayotgan ekan.
3: Ha, SMS'lar bormi endi? O'qib olay maylimi?
4: Ulgurasizmi?
3: Ha, ulguraman.
4: Qarang, qarang. Vaqtli-vaqtli uyga borishimiz ham kerak.
3: Ye, qarang. Oila a'zolarimga, qizim Diyoraxonga, turmush o'rtog'im Nargizaga salom. Men sizlarni sevaman. Moskvadan salomlar deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik. Xo'sh, Oriya dono, erta tongdan eshitaman kun bo'yi. 100% kayfiyat olaman. Sizlar bilan qalban birgaman. Efirlaringizga omad. Jondordan Muborak To'xtayev yozganlar. Katta rahmat, salomat bo'ling. Haftada necha kun jonli efir qilasizlar debdilar. Har kuni deyarli dushanbadan jumagacha haftaning begim kunlari jonli efirni faollashtiramiz. Ba'zida Hasanat ham sizga o'zining jingalak sochlari bilan namoyon bo'ladi. Ba'zida men
4: Ha, faqat shu meni sochimga yopishdi Azizbek ham. Ha, go'zallik qurbonlik talab qiladi deydi-yu. Bilmadim endi sizga
3: qanday qurbonlik qolganda qurbonlik.
4: Ha, 30 ga chiqyapmiz. Mayli. Ha, uni buni qo'ying. Telegramdan yana SMS kelgan. Assalomu alaykum. Jonli efirlarni tinglab o'tiribman. Nimaga shunday quvnoq boshlovchilar kechki efirlarda bo'lmaydi deb yozyaptilar.
3: Bizdan 2 karra quvnoqlari kechki efirda bo'lishadi.
4: Oo, ular dabdalib tashashadi. Ustozimiz Bahodir Mag'diyev hamda do'stimiz ham kasbim Sanjar Bey bilan birgalikda olib borishadi.
3: Ha, ustozga yetadigani yo'q. Ustoz, yaxshida, yaxshida. Bahodir Mag'diyev, yaxshida, xo'sh. Oriya dono ijodkorlarga belgidan salom. Xo'sh, bugun futbol plus dasturining intizorlik bilan kutaman. Men o'zimni, o'zim Oriya dononi eshitayotganim bilan tabriklayman deyilgan ekan. Mana shunday ajoyib bo'lgan tabriklar ham yetib keladi bizga. 2026 yilning 22 sentyabr sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha-barchani shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nasib etsa haftaning begim kunlari 12 dan 15 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat Xamov bilan birgalikda Oriyat dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling.
4: Albatta, bugun qanday kun bo'lishidan qat'iy nazar, tavallud ayyomi bo'ladimi, to'y bo'ladimi, bayram bo'ladimi, qanaqa kun bo'lishidan qat'iy nazar, barcha-barchani Oriya dono jamoasi nomidan Azizbek Rahmatov hamda Hasan Atxamov nomidan chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
3: Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat.

İç rapin ham tüleksen Bilmaysan da senge muhtaçligimni Uzin

kuchliroqsiz. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan.

0: Ya barakallah.
1: Vakt.
0: Yaşayın, selamat böyle, aman böyle.
1: Ustaz, sorular köp, bu sefer vakti o miydiyim ben de?
0: Ha ha, hala oralardı yana.
1: Halkımız köp işte.
0: Bana şuna kadar lirik bağlanışlar buladı, çekinişler buladı. YouTube kanalda yaşayırken eken, Akmal Turak olup, oraya dana, kette rahmet, acayip sohbet böyle yaptı. Ustazı taklif kıgenizge rahmet, dediler. Selamat bulsunlar, aman bulsunlar.
2: Teşekkürler sizge.
0: Rahmet. Yende Nurali Domla, köplab tarihi romanlarını yazgeller bana, Erkin Komilov ham yaxshi o'quvchi ekanlarda. Qaysi ijtimoiy tarmoqda chiqsalar, faqat Nurali Qobulli shu 25 tomlik narsasini men o'qidim deb.
2: Qarang, u 25 tom Temuriylarni o'qidilar.
0: Aha.
2: Chiqib bo'ldi.
0: Ha.
2: Demak, roman pamfletlarni 11-chi son chiqdi, 11-tasini o'qidilar. 36 ta roman bo'ladimi?
0: Ha, ha.
2: 36 ta roman. Mana hozir Aral Mirzo do'stimiz telefon qildilar. Men o'zim hadiya qildim. Közü Acılar Cemiyatı'nın Sanat Gülşen'i stüdyasıya. Yigirme iki taramandı yazgen.
0: Ovazlı.
2: Audio dedim.
0: Audio kitap.
2: Yazı okuyan ha. Sanat Gülşen'i de şu. Yani okuyucularımız da eğer hemen kitapta alış imkanatları bulmazsa mümkün. Şunun için Közü Acılar Cemiyatı'nın Sanat Gülşen'i saytiye kırıp yazdırıp alışları mümkün. Benim valla rahat kılıp audio yazıları eşitseler bulan.
0: Ana sizlarga aziz do'stlar, yordam tariqasida ko'cha-ko'yda unda-munda vaqt bo'ladi bo'lmaydi, quloqda eshitib, qo'yib ketib, eshitib bemalol.
2: Aynosa bir safarga chiqqanda.
0: Ha, safarga chiqqanda eshitib ketish mumkin bo'ladi. Mana men qo'limga bugun bir nechalarini taqdim qildilar. Men o'zi ayni payt hozir yangi kitoblarim yo'q edi. Shunaqa tarixiy kitoblarim yo'q edi, sog'inib qolgan edim. Bekorga chaqirmaganman, kitob qolmagandan chaqirgan.
2: O'zi bilasiz, dunyoni ushlab turgan narsa sog'inch.
0: Ha.
2: Siz bir avuç sağınmasanız, siz de bir avuç sağınmasa bu hayatta ne kızlığı var?
0: Yaşayın, yaşayın. Rahmet, birbirimiz daim sağını yüreğilik. Kongra bırakın, 71-203-10-65, Nurali Qobulli Domla şu yerdeler, paydalanıp kalıyorlar, paydalanıp kalıyorlar. Labbi, assalamu aleyküm.
3: Alo, assalamu aleyküm.
0: Ve aleyküm assalam.
3: Muhadircan, yakışı mısınız?
0: Rahmet, selamet bulayım.
3: Domla için çakırtırganızı katta rahmet sizge.
0: Sağ olayım.
3: Domla'ya... Sağlı, selametli, tülebi nesini soramaz mı, etmez mi?
0: Hop hop.
3: Yürüyüp, balıları bu adasının koşuğunu yetişki cüde karşı çıkışı vardı. Bunu nemedir ki şimdi? Şunu işitmez mi? Rahmet, cevap için.
0: Hop boladı, hop boladı. Rahmet, selamet boleyin. Aynen bizim taş kardeşini gepleşken bulduk. Ustazam bir çekesi de muallif hesaplanadılar. Ustazın koşukları haklarda. Doğru, içtimai termalarda bir neçe... Şovşularını eşitliyapsalar, tostopalarlarını, şu ustazı aitken koşuklarını, bro aitken üçün yap koşlar, tohtat koşlar, cerimeler, gelişler hakkında yap keti yaptı. Çünkü kandayı karaysız digen.
2: Ha bu cüda bir saval, mengem köp berişadı, bu savaldı. Ben şimdi dostumuz, ulan şimdi biz cüda bir yakın dost bölgemiz, ben ilacı barışa bu temelde mülakatke kirişmeyim ben.
0: Aha.
2: Lekin men o'ylayman ki, masalan, o'kishining farzandlari qatorida o'kishining shogirdlari ham o'kishining farzandlari. Ma'naviy farzandlari bular. Bu masalani bu qadar qonunlashtirib bunday qilish mumkin emas. Mana Bobomurod Hamdamov, mana Faxriddin Umarov kim aytsa aytsinlar deb aytayaptilar. Bu masalaga o'ylaymanki, o'kishining avlodlari ham bir yumshoq insoniylik bilan yondashishlari kerak. Bu narsalarni hamma narsani olib borib qonunga, siz mablag'ga taqasangiz bu xalq to'g'ri qabul qilmaydi. Mana xalq hofizi deymiz, xalq artisti deymiz. Bu degani xalqni qo'shig'ini eshitish ham mumkin, aytishi mumkin ham degan bo'ladi. Mening fikrim shunday.
0: Yashang, yashang. Biz hozir buni taqiqlarni qo'ysak, sekin-sekin unutilib ketadi-ku bu narsalar.
2: Yo'q,
0: aytilmay ketsa.
2: Mana bilasizmi, agar san'atkor, qo'shiqchi bo'lsin, artist bo'lsin, yozuvchi, shoir bo'lsin. Bir ikkita xalqning nazaridan qoladigan gap so'z qilsa, ashulasini ham eshitmaydi. O'sha odam kitobini ham o'qimaydi. Sabab u elni nazaridagi odam elni ko'nglini og'ritadigan gap so'zlarni, harakatlarni qilmasligi kerak.
0: Javob aniq ayta oldilar, xalq degan so'z bor, demak san'ati xalqnikidir degan gaplar. Mana hozir misol qilib aytganlaringiz xuddi shunday. Ko'p aytishadi, Faxriddin Umarov oldiga kelib, mana qo'shig'ingiz aytsam maylimmi deb ruxsat so'rashganda men uni qayerdadir aytganmanmi degan ekanlar. Radiodami, televizorda, radioda aytgansiz, demak u meniki emas. Endi bu xalqniki. Aytaveray, men hali hech qayerga olib chiqmagan bo'lsam, hali u meniki ichimda bo'lsa, men ijro qilib aytgan bo'lsam, radioga qayergadir shunday deb aytgan ekanlar. Ha, Muzaffar aka.
1: Endi Bahodir aka, bitta tomoni ham borda bu yerda. Bolalarda farq bu diqqat bo'lgan sababi o'sha xalq artistlari xizmat ko'rsatgan artistlar hattoki televideniyaga chiqib ham aytdida ustozi qo'shiqlarini. Hatto shu o'zlariga jinday sayqal berib musiqani sal o'zgartirib chiqib aytganlar ham bo'ldi.
0: Biz bu 20
1: yil oldingi 15 yil oldingi gaplar hayotligidagi ustoz ham ancha diqqat bo'lgan paytlari bo'lgan. Shu o'zini xizmat ko'rsatgan xalq artistlari shogirdlari ham chiqib televideniyada aytgan. Ko'p qo'shiqlarda aytganda endi o'sha televideniyada ularda o'zi mablag'i yangi qo'shiqqa yetadigan darajada bor u insonlarda. U xofizlarda endi bu do'stlarimiz hammasi. Lekin o'sha o'zini yangi qo'shig'ini ijro qilsa televideniyada. Masalan, biz endi hozir shunaqa to'g'ri bo'lgani uchun ijro qilyapmiz. Avvalo umrlari hali nima ekan? Shuning uchun yigitlarda xafa bo'lgani shundan.
0: Bo'ldi, tushunarli, rahmat. Domla o'zi mukammal qilib javob berib qo'ya qoldilar. Endi bu shov-shuvli bo'lgan uchun hozir hamma yerda ijtimoiy tarmoq birinchi o'ringa chiqib ketgani uchun shunday savollar ko'p bo'ladi. Domla ham 3-4 ta qo'shiqlari bemalol mana muallif bo'lib hisoblanganlar uchun biz bugun bemalol shularni ijro qildiryapmiz. Shogirdlari tomonlaridan Muzaffar Xo'janberdi bu yerda Domlani she'rlar bilan aytilgan ustoz ham ijro qilganlar. O'sha xalqimiz sevib yaxshi ko'radigan qo'shiqlar, o'sha plastinkalarga chiqqan, o'sha paytlarda mayli oldin mamlakat katta katushka
2: degan plastinka chiqqan. 300 ming nusxada.
0: O'zlari ushlab turardi, oq qayin surati bo'lardi, Sheral Jo'rayev shuni ushlab turgan.
2: Teridan kiyingan bir uzun plastinka.
0: Ana, biz ham SS bilar ekan, biz ham uyda bo'lgan. O'sha bo'lgan. Qisqa soatlar bongi bor, 18:30 o'tkazib olamiz va davom etamiz.
4: Brain daqiqa.
5: Yer ostida sizib chiqadigan zax suv. Sizot.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Davlatimiz rahbari Turkmaniston prezidentini tug'ilgan kuni bilan tabrikladi. 2027-yilda inflyatsiya 5%ga tushishi kutilmoqda. Toshkent metrosi yangi rekord qayd etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
7: Vaqt hamma narsani o'zgartiradi deydilar. Ammo yillar o'tsa-da o'z so'zi va o'rnini yo'qotmaydigan insonlar bor. San'at, ilm va sport olamining eng sara vakillari bilan Bahodir Mahdiyev suhbat quradi. Tashrif har seshanba 18:00 da Oriya Donoda.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, tashrif dasturi Oriya Donoda YouTube kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri tasviri ko'rsangiz bo'ladi. Sevimli yozuvchimiz Domla Nurali Qobil Oriya Donodalar yonlarida shogirdlari Muzaffar Xo'janberdiyev so'z va soz haqida suhbat qurayapmiz. Qo'ng'iroq bor ekan o'tkazamiz, keyin o'zimiz savollar. 71-203-10-65 quloqchini tutturamiz, eshitamiz. Labbi assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Bahodir, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
8: Bugun meni quvonchimni juda nima desam ekan, osmonlarga yetkazdingiz desam mubolag'a bo'lmaydi. Nurali aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
8: Men Sirdaryodan Ranoman, sizning haqiqiy muxlisingiz.
2: Salomat bo'ling.
8: Hozir mana kitobingizni eshitib o'tiribman. Amir Temur Ko'ragonining epopeyalarini, Qilich va aql degan kitobingizni eshitdim audio kitobdan. Yana Yetti iqlim Qo'qoni, Qon va jon talvasasi, keyin Iblis saltanati. Shularni hozir eshitib, hali davom etyapman. Yanada davom etaman. Ana Shohodat yangamizni kitoblarini ham Nodira davron haqida kitoblar yozgan ekan. Uni ham eshitdim. Ana bir qaysidir kitob haqida so'z ketdi. Nimada? Ma'rifat chiroqlarida ozgina u kishi ovozlarini eshitdim. Xursan bo'ldim. Mana shu kitoblarini ham audioga ko'chirib bersalar, biz muxlislar eshitar edik. Sizga uzoq umr tilayman, yangam bilan qo'sha qaring, bolajonlarda huzur halovatini ko'ring. Sizga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman, juda xursandman. Hozir fleshka eshityapdim. Afsus, kalonkam naryatsiga qoldi. Davom etaman. Hamma vaqt sizning kitoblaringizni shaydosiman yozishda davom etding Amir Temur bobomizni ana malikalar haqida kitoblarini ham agar iloji bo'lsa audioga ko'chirib bersalar men mazza qilib eshitardim yana bir bor rahmat e'tibor uchun Bahodirjon sizga rahmat
2: bir og'iz so'zingiz rahmat sizga salomat bo'ling tashakkurlar
0: rahmat Rano opa rahmat salomat bo'ling omon bo'ling aynan hozir shu kitoblar meni yonimda turibdi siz aytgan kitoblaringiz Rano opa mana 7 qilim xoqoni yoxud ahd va taxt Turkiston sultoni Temurbek bu yerda yana ko'plari buyuk to'ron amiri yoxud aql va qilich Chingizxonning oltin taxti bu yerda yana roman pamfletlar bu yerda Temuriylar Tangri tarozisi bu yerda dordan qochgan daholar super josuslar och va to'q degan bir necha pamfletlar ham olib kelganlar men bilasiz bularni o'qiganimdan ichidan savol javoblar boshqalarni doim berib kelganman ishlatamiz buni ichidan yana oson bo'lar ekan sizlar eshitib olgan bo'lsanglar javob ham o'sha yerda bo'ladi audio kitobni ichida ham aytib ketilgan o'sha narsalar avvalam rosa o'ynaganmiz buni ichidan savol javob qilganmiz men ertangidan buni hammasini ko'rib chiqib ana undan keyin yana chiroyli savollarni tanlaymiz va birgalashib o'yinlarimizda dasturlarimizda ishlatamiz endi domlani mana bu siyosiy tomondagi pamfletlarga e'tibor qaratsak bular juda murakkab davrlar hammasini o'rganib chiqish kerak domla bularni yillardagi o'zgarishlar o'sha eski tarix yangi tarix degan davrlar almashuvlarida ham siz yozayotgan asarlaringiz mana ko'rib shunaqa bo'lgan ekanda deb qolgan holatlarimiz bordi buning uchun juda ko'p izlanish arxivlardan foydalanishga to'g'ri kelar qayerlardir borishga to'g'ri kelar juda harakati badiiyotdan murakkabda demoqchiman badiiyotdan
2: pamflet janrini bilasiz pamflet janri siyosatga siyosiy katta rahbarlarga tanqidiy munosabat fransuz faylasufi Herb bir fikri borda insoniyatni dunyoni falokatlardan faqat tanqidiy fikrlash qutqaradi deydi siz o'z faoliyatingizga tanqidiy yondashmasangiz xalq hayotidagi o'sha noqulay nojoiz harakat voqealarni real baholamasangiz siz inqirozga ketaverasiz shuning uchun bu pamflet janri masalan pamfletlar bor masalan Saltykov Shchedrinni toshkentliklar pamfleti bor unda roman so'zi yo'q unda men birinchi roman so'zini qo'shdim badiiy asar bo'lganligi uchun butun nima qiladi Shchedrin toshkentliklar deganda toshkentga kelib nomanqichilik qilgan o'sha o'ris amaldorlarini astar avrasini chiqaradi va shundan keyin bu ham xuddi hofizga o'xshab zapretga tushadi Leninni akasi Aleksandr osilishdan oldin turmada yotadiku o'sha anavida Peter Pavlovsk turmasida yotganda shu asarlarni o'qib yotadi Shchedrinni asarlarini o'qib yotadi
0: rahmat sizga mana sizga ma'lumot aziz do'stlar mana sizga qancha ma'lumot tanqid haqida biz esa tanqidni noto'g'ri tushunamiz darrov o'sha odamni chetga surishga harakat qilamiz
2: yo'q tanqiddan kim qo'rqadi birinchi nohaq odam ojiz va kuchsiz odam qo'rqadi tanqiddan kuchli odam yo'q bu aybni Bahodirjon qilgani yo'q men qilganman deydi nima deysan deydi kuchli odam boshqalarni kamchiliklarini ham o'ziga oladi
0: barakalla barakalla yashang qo'ng'iroq bor 71-203-1065 Nurali Qobil domla shu yerdalar quloqchinni olamiz labiya assalomu alaykum
9: assalomu alaykum Bahodir aka
0: assalomu
9: alaykum aziz mehmonlar Bahodir aka avvalo barcha muxlislar nomidan sizga rahmatlar tashakkur minnatdorchiligimni bildiraman shu zamonamizni allomalari daholarini shu g'oyibona xonadonlarimizga didorlashtirasiz baraka toping mehnatingiz rohatini ko'rganda ko'ravering
0: rahmat
9: Men Nargiza bo'laman. Domla ustoz avvalambor barcha suhbatlaringiz uchun katta rahmat deyman. Xonadonlarimizga g'oyibona xush kelibsiz. Sizni kichkinaligimdan shu qo'shuvlaringiz bilan katta bo'lganman. Sharshara yo'qqa, yana shunaqalar bilan. Uyog'iga keyin Shahodat kenayim romanlari, sizni romanlaringiz. Aytgancha savolimdan oldin barcha muxlislar nomidan Shahodat kenayimga muxlislarni salomini yetkazib qo'yasiz sizga omonat qilib qoldiraman.
2: Albatta, albatta.
9: Va sizlarga haqiqatda zo'r juftlisizlar, havasimiz keladi. Taniqlilik bo'yicha, mashhurlik bo'yicha ham, ahillik bo'yicha ham sizlardan o'rniga olsa shu bir nima deydi oila eng ibratli oila degan bir orden medallarga sazovor darajasida sizlar ko'z tegmasin yuzlardan o'tib yubileylaringizni O'zbekistonda nishonlaylik havas qilaman bardavom bo'lsin endi savolim shundan iboratki sal endi adabiyotdan cheklanib haqiqiy shu hayotga bir nigoh tashlab shu yoshga kirdingiz, ko'pni ko'rdingiz, ko'p narsalar yozdingiz, o'qidingiz, yozasiz hali kelajakda. Hayotiy o'zingizni bir xulosangiz, falsafangiz, nima qilsa qanday osonroq yashalishi mumkin, ko'proq baxtli bo'lishi mumkin inson. Ko'p gapirvorgan bo'lsam men uzr.
0: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Yashash uchun ekan.
2: Juda zo'r savol. Bu Albert Einstein aytadi-da. İnsoniyat yaşab qalmağı üçün mutlaq özgəçə fikirləşi gərək deydi. Bizdə şübhət keçə bugən qabahatımız, nüqsanımız, kəmçiligimiz natoğru yəngiliş fikirləşimizdən gəldi Bahadırcan. Biz, biləsiz mi, biz toğru, sağlam fikirləyə almayımız. Uşəngə bizdə ilim, bilim, tərbiyədə nüqsan bugənlik üçün fikirlə almayımız. Məsələn, Talistoyam aytadı. Hamma deydi dünyanın o'zgartirish ishlaydi deydi, lekin hech kim o'zidan boshlamaydi deydi. Biz birovlardan talab qilamiz. Bu bunday qilyapti, bu bunday qilyapti, bu o'zing ko'rsat, o'zing inson o'zini o'zgartirmasa, u dunyoni o'zgartirish mumkin emas. Biz roman pamfletlar bu endi ichi bilasizmi? Bu Ummon okean tanqidiy fikrlarda okeani bu. Men nima uchun yozyapman? Mana Chekhovni oling. Hikoyalarida Rus xalqını dəb-dələsini çıxarıb başlayan, rəsvasını çıxarıyan. Bu deyəni, bu xalqı yaman görəmən deyəni eməz. Ey xalqım, şündək bu məgin. Bündək fikirləməgin, yəngiliş yaşaməgin deyəni. Mənə şu, hazır Nərgizə Xan singilimiz aytdılar, mənə sizgi hazır törd dəsim, üç dəsini ap gildim, Raman Pamfiletdə, algınlıqlarını birgən mən dəstəbdələrini. Mənə şular oxuyan adamlar, biləsin, bir xillər tilpan qılın, min başqası adam bub qaldım. Biz noto'g'ri, nahotki biz shu insonlarga ishonib yurgan ekanmiz. Bular bu rahbarlar shayton ekan-ku bular. Deb menga tinmay yozadi, kelishadi. Shuning uchun qadrli qardoshim, biz boshqacha fikrlashimiz kerak. Biz dunyoviy fikrlashimiz kerak. Milliy mahdudlikka o'ralashib qolmasligimiz kerak. Biz zo'r millatmiz, biz umiz, bumiz deb va bizda aql idrokimiz Amir Temur, Bobur, Ulug'bek yoki Beruniyning Parasat bunu ölçünmeydi, onu zakas bunu ölçünmeydi. Biz şekillengen millet bulsak, normal millet bulsak, özümüzünü, salahiyatımızı bugün kursatışımız gerek. Başka yol yok, işte ilim, okuş gerek. Bana bir sağlam buluş için hareket kılamız, maşk kılamız, yuramız ne doğru mu? Piyada yuramız. Abi boş miyeni maşkını mı, okuşu da. Yani Lilin kellesini açken de, miyası azam türüptü, bir anamında türüptü sap koyuyken, kolbanı içine. Yerimi katıp koyuyken, taş bulup yerimi kum kuk su. Hayron qolasiz. Shuna kum yashil pum ko'ksuma borib ko'rganman. Inson shaytonlashsa, miyasi toshga betonga aylanib qolar ekan. Bunday qarasangiz, men o'sha sizga bergan dordan qochgan daholarda o'sha butun o'shani qanday kasal bilan o'lgan dedim, nima bo'lgan, shuni hammasini yozganman. Insonda fikrlovchi inson mana shu umrini oxirida hech qachon umrini yomon tugatmaydi. Fikrlamovchi inson va umrini so'ngida o'sha inam aytardi, shu odam qarish miyasi suyulib qolar ekan, bilam deydi.
0: Gap.
2: Ibn Sino ham shunaqa deydi. Masalan, o'sha aqldan ozganlarda umrini so'ngida aqli bosh miyasi suyulib qoladi deydi. Shuning uchun bizdan birdan bir narsa, mana o'qish, mana ko'rdingizmi, hamma narsani bu kishi o'qi, hamma talabalarda aksariyat qismini o'qiganlar. Bu juda katta. Va yana bir narsani aytishim kerak, bizda nima uchun odamlar kitob o'qimaydi degan gap bor. Sabab tushunmagan uchun o'qiydi, o'qimaydi. Tushunsa jon deb yotib o'qiydi, mana bir kecha 50-500 sayfa o'qiman deyapsiz. Biz ham men ham shunaqaman. Mana yaqin Ira Muhoti degan mashhur tarixchi yozuvchisini Hindistonni siz yaxshi Rustambek Yashamsiz deb Nigoraxon degan Akbar va shogirdlarimdan tarjima qildi 3 kitob. Bittasi Buyuk Akbar shoh, ikkinchisi Boburiy malikalar, dahshatli kitoblar. Shularni men Masul muharrir sifatida ishonasizmi? 500-450 betdi. Bir kunga yetib-yetmay o'qib tugatdim. Sabab
0: qiziqib borgan sari nima?
2: Sabab tushunib, nima zerikarli bo'lsa, uning san'atga aloqasi yo'q degan gap bor. Siz zerikarli yozdingizmi? To'r qatorni o'qib odam o'qimaydi, otib yuboradi.
0: O'qimaydi.
2: Şimdi.
0: Rahmat. Mana juda chiroyli savollar bo'ldi, javoblar bo'ldi. Biz ham bu yerda kutubxonamiz bor. Domla so'radilar, kutubxonalar bormi? Bor. Biz o'qigan narsalarimiz hammasini saf qilib qo'yganmiz. Mana shu yerda ochib qotganda ko'rasiz, kitoblarimiz turadi. Va biz qizg'anchi ham bo'lamiz. Qachon olib berasan, qaytarib berasan degani ham bor. Birki buni qimovdik, yo'qolib qoldi. Shuncha yozib ham qo'ydigan bo'ldik. Kim olib ketadi?
2: Ota so'zi bor. Kitob bilan qurolni o'g'risi bo'lmaydi degan.
0: Olib ketsa maylimmi?
2: Yo'q, demak o'qimagan odam olib ketmaydi.
0: Ha, hatto muhr menga muxlislar muhr qilib berishgan. Ichiga muhr qilib berishgan. Bahodir Ma'dib shaxsiy kutubxonasi degan muhr bosib qo'yaman. Talashsam ola olaymanda. Bitta qo'ng'iroq olamiz, qisqa londa vaqt ketib qolyapti. Qo'ng'iroq bor ekan. Labiy assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
10: Men Samarqand
0: viloyati tumanidan
10: bo'laman. Avvalambor mana shu ulug' ustozimiz Nurali Qobil akani taklif qilganiga manga juda ham ma'qul bo'ldi. Men yoshligimdan u kishini she'rlarini, yana qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman. Mana shu marhum san'atkorimiz ustozimiz Sheran Jirayevni biz eshitmagan qo'shiqlarini she'rlardan birontasini o'qib bersinlar demoqchi edim. Savolim o'shandan iborat edi. Mana keyin yana qaysi ustozlarga she'r yozib bergansiz? Shu haqda bir ma'lumot bersangiz demoqchi edim. Javob uchun rahmat. Salomat bo'ling.
0: Rahmat. Endi she'riyat haqida gap ketyapti. Biz she'riyatni hozir musiqaga ulab yubordik bu yog'ini.
2: Shu menimcha do'stimiz uchun o'sha men she'r takrorlamaylikda Muzaffarjon yana bir she'rdan bir parcha aytib
0: beradi. Xo'p bo'ladi, aytaman, xo'p.
2: Sovg'amiz bo'ladi.
0: Ha, musiqiy qilib aytib o'tamiz. Mirislom Sharipov yozgan ekanlar. Ming rahmat, zo'r ijodkori taklif qilgansiz. O'tkir, chuqur mulohazali, fikrli, dono gaplarni aytayaptilar. Yozganlari ham juda ham zo'r. Sog' bo'lsinlar. Mumkin bo'lsa kitoblardan menga ham bittasini bersalar debsiz. Men beraman sizga Mirislom, bitta o'zim o'qib olib keyin sizga beraman, qaytarib berish sharti bilan. Hop, Nurali Qobil domlaga savollar bor deb endi yozyapsiz. Tezlashinglar faqat, vaqt kamku. 45 daqiqa ketyapti. Bizning maqsad tashrif dasturidan sizlarni uchrashtirish, muxlislarni uchrashtirish. Biz o'zimiz ko'rganda gaplashaveramiz, qo'ng'iroqda ham so'rab olamiz. Ba'zi bir odamlarni chaqirsam mehmonga sizdan cho'chiymiz, qattiq savol berasiz. Men savol berib uni urushmoqchi emasman, uyaltirmoqchi emasman. Muxlislar bilan uchrashuv qilib berish bizning vazifamiz.
2: Bahodirjon, bir narsani aytayinda, men oldimga muxbirlar keladi savol berishga. Men ularga yarim hazil, yarim chin aytaman. Savol berish uchun ham savod kerak. Mana bizda hozir blogerman deb yurganlaringizni men kechirasiz, bir xillar diktant yoza olmaydi.
0: Lekin siz suhbatga chaqirishgan.
2: U keladi oldimga.
0: Keladi.
2: Endi ularga insonning yuzi issiqda. Ha, u kitob o'qimagan odam savol bera olmaydi-da. O'zi shunday gap bor-da, to'g'ri savolning yarim javobi ichida bo'ladi deydi.
0: Yashang. Rahmat. Hop, qisqa reklamani o'tkazaman, sozni sozlab turing.
11: Donoda

0: Qana topkallar bo'lsa topgan topaloqlar kim oladi yo shu gunlarni yo kim topadi yo shu savolni yo dedi yo. Sanjar bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Ana bir dunyo odam ekanmi? Ha, bu odammi, pastami? 4401 Sodiq, 77-79 Mahmudjon, 43-93 Kamoliddin, 25-25 Mahmudjon bo'lsa kerak, Mahmudxon. Mayli, yozdik 27 chiroyli nomerlar ham, 33-33 20 voy bu.
1: 84-47 Otabek, 11-31 Dilafruz, 15-23 Dilaram, 89-95 Oybek, 57-18 Muhammadjon, 74-86 ismingiz yozib qoldirmayapsiz. Xo'p, Usmonov Karimjon, 64-08 Mahmudjon doda oldik. 37-37 Firdavs oldik. Multiplikatsiya deb yozishyaptimi? 43-23 Murodjon aka, 55-45 Said opa, 81-83 Surayyo qabul qildik. Animelar deb yozishyapti. Xo'p, 31-12

Yine güçlü raksiyon. Keşe giden hal. Kira giden artık keşe giden kop. Keşe kalmaz idi yüreğimde gam. Keşe severdin de kira giden kop. Yine güçlü raksiyon. Yine güçlü raksiyon.

o'rtoqlaring aytganda yor yor dunyo senga hech bo'lmasin tor so'zlarimga so'zlarimga bo'lgin vafodor o'sha kunni bir bor eslagin eslaganda faryod etmagin eslaganda faryod etmagin.